0: steeds. www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.
1: İkimizin savaşı, saçların da konusuna çok yakışır. Bebeğim inan bana çok karışık kafam, karışık kafam. İki bir...